tamuriza anonsia tacyangwa se kamariza ati byisi ati yewe birananiye biranyobeye yewe nanjye biranyobeye none semba beshi bisigaye bibera muri iyi si mwebwe murumva atarakumirura eh niko ukurikije ikirungo tumaze kumva iki ni igice cya mbere utahari ikindi gice si byo se